Maya kurtçılıklarına kenar yollusunu, cimde gibi tanesi bana, kusayla ne dekhin, zanin manchiko batu, bhule ropani, kusayla ne çekmin.